Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 30 Eylül 2026 Çarşamba bugün. Yarın Ekim'e döneceğiz ama inanılmaz bir yağışla dönüyoruz. Ekim ayının farkındaysanız özellikle İstanbul'u resmen yağışlar etkisi altına aldı. Gece gündüz demeden bol sağanak yağış görüyoruz. Barajlar doluyor bir yandan, öyle düşünün lütfen. Herkes benim gibi yağmur sevmek ve yağmurda kendini iyi hissetmek zorunda değil. Elbette ki yağışlar trafiğin artmasına ve daha pek çok olumsuzluğa neden oluyor. O yüzden herkese kolaylıklar diliyorum bugün içinde. Eğer henüz dışarı çıkmadıysanız lütfen şemsiyenizi ve montunuzu almayı da

Unutmayın, Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Büyük bir kalabalıkla başlıyoruz çarşamba sabahına, her gün olduğu, her sabah olduğu gibi. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatacağım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatıyorum ve başlatıyorum çarşamba günü.

0: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vay! Bu tavuk aşmış.
10: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.

0: Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

İstanbul'da pazar gününden bu yana sağanak yağış etkili, şiddetini artırarak da devam ediyor. Daha da devam edecek diyor uzmanlar. Bu yağmurlu hava pazar gününe kadar devam ediyor. Yağışın ara ara kuvvetlendiği İstanbul'da şiddetli Poyraz'ın etkisiyle sıcaklıklar 16-17 derecelere kadar düşüyor. Yani tam hastalık havasındayız. Birden kendinizi montlar içinde düşünemiyor olabilirsiniz ama bakın o Poyraz üşütüyor işte. Tabii bu yağışlar barajların yüzünü güldürüyor. Dün barajlardaki doluluk oranı %36.82'lere kadar çıktı. Bugün ise bulutlu, aralıklı sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da. Sıcaklıklar 16-21 derece aralığında. Ankara'da sağanak yağışlı hava devam ediyor. Bugün termometreler 19 derecelerde. Ege bölgesinde yağışlar daha çok Manisa, Kütahya, Uşak çevresinde görülecek. Bugün 23-25 derecelerde. Koruyun kendinizi özetle. Montunuzu, şemsiyenizi lütfen evden çıkartın.

Arama geçmişimizle ilgili bir takım gerginlikler yaşanıyor teknoloji dünyasında. Belki okumuşsunuzdur. Benim Türkçe sesi olduğuma malum teknoloji şirketi, Avrupa Birliği'nin şirketi yapay zeka ve arama motoru rakiplerine daha fazla açmaya yönelik iki kararına karşı dava açtı. Konu arama geçmişimiz. Avrupa Birliği şirketin bazı verileri rakip arama motorları ve yapay zeka geliştiricileriyle paylaşmasını istiyor. Amaç da dijital pazardaki gücünü sınırlamak diyorlar. Şirket de diyor ki bu arama geçmişi gibi son derece hassas bilgileri riske atabilir. Allah Allah, Avrupa Birliği'ne baksa niye milletin arama geçmişini ortalara dökülmesini istiyor, hiç anlaşılır gibi değil. Neyse, anlarız. Şirket buna karşı çıkıyor ama Avrupa Komisyonu gerekli gizlilik önlemlerinin bulunduğunu söylüyor. Yani şimdi en iyi yapay zeka modelini kim yapacak diye değil, verilerimiz nerelerde dolaşacak, kimler erişebilecek diye düşüneceğiz. Tam olarak anlamadım ben, neden benim arama geçmişimi elden ele dolaşıyor, şirketlere verilebiliyor. Varsa anlayan bir bana anlatabilir mi lütfen? Tam sabah enerjisini yükseltecek bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Emre Fel ve Funk Takıl işbirliği Bir Güldün. Şimdi Pop'un Kralı Kral Pop.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kadın girişimciler.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen
2: sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Arnika Aroma IH3250 filtre kahve makinesi 3299 liraya vatan. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bokstan üstelik kadın boksundan şahane bir haber geldi biliyorsunuz. Atlamayalım. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Buse Naz Sürmeneli bir kez daha altın madalya, Havva Nur Ketuda da Avrupa şampiyonluğu kazandı. Türkiye kadınlarda toplam 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla şampiyonayı zirvede tamamladı. Bu sonuç aynı zamanda Türk boksu için de tarihi bir başarı. Kadın milli takımımız Avrupa şampiyonası tarihi ilk kez takım halinde şampiyon oldu çünkü. Yani son yıllarda olimpiyatlarda isimlerini ezberlediğimiz kadın boksörlerimiz var artık ve yalnızca bireysel başarılarda değil, şimdi takım olarak da Avrupa'nın zirvesinde

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Eylül Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Fon soruşturması genişliyor. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Soruşturmada adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçuruk ve babasının mal varlıklarına da el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda yeni bir adım attı. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturdu. Yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla devlet denetleme kurulu görevlendirildi. Erdoğan, yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. 4 ilde operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı. Amerikan güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkeden çekildi. Şiddetli yağış birçok kentte taşkınlara yol açtı. Sakarya Karasu'da derenin taşması sonucu bir mahalle su altında kaldı. Kentteki 18 okulda eğitime ara verildi. Ülkede yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı, 21

0: 21, Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 21, Antalya sağanak yağışlı 29 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Tümosan Konya Spor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekibi Eyüp Spor teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı en son Sakarya Spor'da görev yapmıştı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de kayıpsız ilerliyor. Sarı lacivertliler evinde Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Anadolu Efes Euroleague'de açılışı yaptı. Lacivert Beyazlılar Avrupa sezonundaki ikinci maçında Real Madrid'i 94-84 yendi. Beşiktaş Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle karşılaşacak. Sırbistan'da oynanacak maç saat 21.05'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Havalar soğudukça evlerde daha çok vakit geçiriyor ve doğal olarak da daha çok içerik tüketiyoruz. Sonbaharla beraber de izleyiciyle buluşan yapımların sayıları artıyor tabii. Mesela her cumartesi malum bir platformda Mobland'in ikinci sezonun yeni bölümlerinin birer birer erişime açıldığını biliyor musunuz? Farkında mısınız? Önce onu sorayım. Bir Mobland ve büyük bir de Tom Hardy hayranı olarak ben bunu unutmuştum gerçekten. Sürekli takip ettiğim bir platform olmadığı için. Bu arada bence Bond, yeni Bond gerçekten Tom Hardy olmalıydı. Bekleye uzata uzata yaşlandırdınız adam. Yani konudan sapmak deyince de ben Mobland'e geri dönecek olursak Pierce Brosnan, Helen Mirren ve Tom Hardy gibi isimleri bir araya toplayan suç dizisini lütfen kaçırmayın. İngiliz suç örgütlerinin iç işleyişini ve aileler arasındaki çatışmaları merkezine alıyor ve müthiş bir şekilde işliyorlar. Oyunculuklar zaten muazzam. Ekim ayında çok iyi işler geliyor bu arada. 13 Ekim'de The Diplomat'ın 4. sezonu erişime açılıyor. Romantik komedi dizisi Nobody Wants This'in müptelası çoktu. 3. sezon için geri sayım başladı. Dizide bir podcast sunucusu ve bir haham arasında yaşanan aşk anlatılıyor. Meraklısı 22 Ekim bekliyor zaten yeni sezon için.

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak. Pop, pop, kral
2: pop. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin,

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Telefon deyince vatan.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Vay, bu tavuk aşmış.
4: Kreması süt aşmış.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
11: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Hadi hızlı bir dünya turu. Madonna'yı konuşmadık. Dünya müzik gündeminde hafta sonundan beri en çok konuşulan isimlerden biri tabii ki Madonna. Çünkü pazar gecesi MTV Video Music Awards düzenlendi ve gecenin açılış performansını Madonna yaptı. 7 ödülle de gecenin en büyük kazananlarından biri oldu. Sosyal medyada 67 yaşındaki yıldızın hala müzik endüstrisini domine etmesini ve törenden sonra otel odasındaki kutlamayı konuşuyor elbette. Gecede Madonna'nın yanında yeni biyografik filminde kendisini canlandıracak Julia Garner de var. Bu arada filmin çekimleri bütçede anlaşamadıkları için durdurulmuştu. Ama Madonna belli ki Julia Garner'ı çok sevmiş ve yakın görmüş kendine. Dünse sosyal medya biraz Serenay Sarıkaya konuştu. Zira Paris Moda Haftası kapsamında yüzü olduğu bir markanın düzenlediği defilede dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaştı ve podyumdaki enerjisiyle izleyenlerin dikkatini çekti oyuncu. Defile sonrasında Kendall Jenner'la da bir araya gelmiş. Ya bunlar önemli anlar mı bu kadar? Kendall Jenner'la bir araya gelmek bir manşet midir mesela? Bir araya gelip ne yapılmış çünkü? Neyse o detaylar o kadar önemli değil ama Türkiye'yi uluslararası bir organizasyonda üstelik de dikkat çeken bir enerjiyle temsil etmek evet bence de bir manşet olabilir. Bizim manşetimiz ise Mabel Matiz şimdi ve Umrum Dışı şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

İki etkinlik önerisi paylaşacağım. Küçük Çiftlik Park'ta 2-4 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın köklü festival geleneğinden ilham alan 3 günlük bir festival var mesela. Ve bu 3 gün boyunca Duman, Adamlar, Vega, Kargo, Madrigal, Son Feci, Bisiklet, Luxus, Sattas, Deniz Sipahi ve Yangın performans sergileyecek. 2 Ekim'de ise Baba Sahne'de Düş Payı oyunu premier yapıyor. Oyunda Sait Faik Abasıyanık ve Orhan Kemal bir araya geliyor üstelik. Orhan Kemal'in yazdığı senaryonun hayata geçmesi için bir maceraya atılmaları gereken ikilinin kurmaca hikayesini anlatıyor oyun. Murat Akkoyunlu, Özge Özberk, Fatih Koyunoğlu ve Barış Yıldız başrolleri paylaşıyor. Belki izlemek istersiniz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer arayacağın okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentkol.com'u tıklayın ya da 444 4061'den iletişime geçin. Kiralıyorum gidiyorum. Rentko.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

30 Eylül 2026 Çarşamba bugün, ayın son günündeyiz. İstanbul adeta yağmura teslim olmuş durumda. Gerçekten yağmurun trafikteki etkisi inanılmaz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Allah'tan ki Kral Pop'tasınız ve birlikte paylaşıyoruz bu kaosu. Bugün İstanbul'da sıcaklıklar 16-20 derece aralığında, Ankara'da 19'lar civarında, Ege bölgesinde ise 23-25 derece bandında seyredecek ama hemen hemen her yerde poyraz ve yağış var. O yüzden lütfen kollayın kendinizi. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Şimdi gidiyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Eylül Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Bütün mal varlıkları dondurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Sabahın manşeti bugün AK Parti'nin 86 milyonun müreffeh geleceği için siyaset yaptığını belirten Başkan Erdoğan, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Şimdi de Milliyet'in manşeti, temiz eller MHK'ya uzandı manşet. Daha önce bahis ve müsabaka sonucunu etkileme nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar gören Türk futbolu dün yeni gözaltılarla karşı karşıya kaldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Yanlış yapanla vedalaşırız, Hürriyet'te manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla dün Beştepe'de fon toplantısı yaptı. Ardından partisinin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz dedi. Yine pek çok sitede dikkat çeken bir başlık var sırada. TRT Haber'den aktaralım. Süresiz nafaka kararı iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Ve Habertürk, gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı. Başbakanlık Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından hafta sonu bulunan iki naaşın 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'le Nihat Pancar'a ait olduğunun DNA çalışmalarıyla belirlendiğini açıkladı. Arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Geçiyoruz Sözcü gazetesine, manşete bakıyoruz. Fatma çıkmış, Nihat kalmış, üst başlık İsmail Saymaz AK Parti Genel Merkezi'ndeki fon günlerini yazdı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi Sözcü'ye konuştu. Ortağı olduğu 4 şirketin TERE'ye yatırdığı parayı alamadığını açıkladı. Kurumların ihmali var dedi. Ankara kulislerinde genel merkezdeki iki üst düzey yöneticinin de Fatma Sayan gibi fonlardan büyük kazanç sağladığı iddia ediliyor. Ve önemli bir başlık Son Dakika Haber Portalı'ndan, Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi. Amerikan askerleri çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu bugün itibarıyla sona eriyor. Amerika'nın DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle 2014'te yeniden konuşlandığı Irak'ta 12 yıl sonra bir dönem kapanırken ülkedeki askeri üsler boşaltılıyor.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Evet, bugün Eylül ayının artık son günündeyiz. Bu defteri bugün kapatacağız. 30 Eylül 2026 Çarşamba. Haftanın tam ortasındayız aynı zamanda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yine çok güzel şarkılarımla karşınızdayım. Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye. Şahane bir çarşamba sabahı diliyorum sizlere. Bizimle birlikte en sevdiğiniz şarkılarla emin olun kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

başka baharlara. Sosyal medyada son dönemin en büyük tartışması. 30'lu ve 40'lı yaşlardaki Y kuşağı 20'lerindeki Z kuşağından daha mı dinç görünüyor? Uzmanlara göre bunun arkasında birkaç sebep var. Diyorlar ki evet, daha dinç ve genç gösterenlerin sayısı oldukça yüksek. Mesela mavi ışık, ekran bağımlılığı, göz çevresi ve cilt bariyerinde erken yıpranmaya neden oluyor. Aşırı erken medikal müdahaleler, genç yaşta yapılan yoğun dolgu, botoks uygulamaları, yoğun stres, uyku bozuklukları, beslenme gibi faktörler, sokakta büyüyen nesille ekran başında büyüyen nesil farkı. İşte bu saydıklarımız ve dahası da var tabii ki. Bu etkenler maalesef yaşlanmayı hızlandırıyor. Ama herkes için aynı şey tabii ki.

Geçerli değil. Bu arada Y kuşağına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Bu özellikle kadınlar için büyük bir mutluluk. Evet, Pop'un kralındasınız. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Yangın yeri.

Şarkınız Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor en keyif aldığımız şarkılarla. Evet, birazdan sıradaki şarkıyı size armağan edeceğim. Kimler ister? Kimler istemez ki? 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Güne dair güzel bir söz bırakabilirsiniz. Sıradaki şarkıyı isteyebilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa. Programıma dahil olan dinleyicilerime sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Evet, şimdi sabahımıza Bora Duran'la devam ediyoruz. Döndüm.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Şoperfly? Bye, bye, bye.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: 5 Ekim tarihleri arasında Xiaomi Redmi Bud 8 Pro ANC TWS Bluetooth kulaklık 4.499 liraya, Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

Ve şimdi mesajlara geldi sıra. Bakırköy'den Zilan yazmış. Arzu günaydın. Sabah evden çıkarken telefonumu aradım. Telefonum elimdeymiş. Siz de bunu yapıyor musunuz? Daha güne başlamadan kendi kendime o kadar güldüm ki. Yapmaz mıyız? Yine senin elindeymiş telefon. Ben telefonla konuşurken telefonumu arıyorum. İşte bu zihin yorgunluğu. Başka bir şey değil. Olcay yazmış. Benim için haftanın en garip günü çarşamba. Pazartesi değil, cuma değil. Tam ortada kalmış gibi hissediyorum. Bugün bir an önce akşam olsun diyorum. Neden Olcay böyle düşünüyorsun? Bak bu çok enteresan bir hissiyat. Ben hiç böyle bir şey hissetmedim çarşamba günüyle ilgili. Hatta tam aksine hafta sonuna daha yakın olduğu için çok daha iyi hissettiriyor. Belki sıradaki şarkıyı sana armağan ettiğimde ortada kalmıştık hissiyatını gidermiş oluruz. Evet, Melis de yazmış. Beni en çok sinirlendiren şeylerden biri mesajıma tamam diye cevap veren insanlar. Az önce yaşadım bunu. Lütfen Kral Pop Radyo bana yardım edin, oradan seslenin. Arkadaşım Selim'e söyleyin. Mesajlarıma tamam diye cevap vermesin. Selim bak, Melis çok sinirleniyormuş, tamam deme. Tamam diyorsan bile yanına bir gülücük emoji gönder. Bu sefer anlamı değişebilir tamamın. Evet, bu farklı güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum ve bu şarkıyı size armağan ediyorum. APO, ömrüm.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo'da yeni ve son saate adım attık. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bir saat daha devam edecek, hem de en güzel şarkılarımızla. Şimdi yine listeme bakıyorum. Listem hazır biliyorsunuz. Müzik direktörümüz çok güzel, çok itinayla şarkıları ardarda hazırlıyor. Ve biz yayıncılar da bu güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Bu yüzden listeme bakıyorum diyorum. Hazır bir şekilde çalacak şarkıları görüyorum çünkü. Evet, her zamanki gibi söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Çünkü neden? Sıradaki şarkı benim olsun diyeceğiz. Bakalım sıradaki şarkı size neyi anlatacak? Dinleyin.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: meslek doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Ve şimdi Pop'un Kralı'nda müzik dünyasından yeni bir haberle devam ediyoruz. Atiye yeni şarkısı Olay'la müzikseverlerin karşısına çıktı. Bu şarkıyı özel kılan bir detay var. Şarkının söz ve müziğinde Türk pop müziğinin unutulmaz ve en sevilen isimlerinden Sezen Aksu imzası var. Atiye'nin enerjik ve güçlü yorumuyla buluşan Olay, geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluştu. Şarkının düzenlemesi Erol Sebepçi'ye ait. Yani karşımızda sadece yeni bir Atiye şarkısı yok. Sezen Aksu imzasını taşıyan Atiye'nin kendi müzikal dünyasıyla birleştiği yeni bir çalışma var. Hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Müzik dünyasından son haberler için kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bu hafta neler oldu? İlk 5 sıralamasına bakalım. 5 numarada Crush, şarkıları Crush. 4 numarada Manifest, Toz Pembe. 3 numarada Ankara Echoes, Beni Al. 2 numarada Hadise, Ara Beni. Ve 1 numarada Blok 3, Sebebi Yar. Sizin istekleriniz ve beğenileriniz doğrultusunda hazırlanan bu liste 20 şarkıdan oluşuyor. Ve şimdi ise Kral Pop Radyo Top 20 listesinin 20 numarasıyla devam ediyoruz. Derya Ulu, Şımarık.

Yanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Pop'un Kralı'nda programın sonuna geldik. Arzu Kaya'dan gitme vakti. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Biliyorsunuz yarın tarçınlı kahve içme günümüz, unutmayın. Evet, yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Ve hemen hatırlatmak istiyorum. Gün boyunca en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam edecek. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Bol kahkaha atacağınız mutlu bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Yarın haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız...

0: kol alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Getir, bir mutluluk getir.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Vay! Bu tavuk aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Oh, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Of of of, bu makarna aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: spor haberlerini sunar.
1: Tümosan Konya Spor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekibi Eyüp Spor teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı en son Sakarya Spor'da görev yapmıştı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de kayıpsız ilerliyor. Sarı lacivertliler evinde Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Anadolu Efes Euroleague'de açılışı yaptı. Lacivert Beyazlılar Avrupa sezonundaki ikinci maçında Real Madrid'i 94-84 yendi. Beşiktaş Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle karşılaşacak. Sırbistan'da oynanacak maç saat 21.05'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntı

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acele.

0: Bu çorba aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Metropop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Eylül Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta acil durum kodu aktive edildi. Başta uçak kaçırma girişimi sanılan olayın daha sonra pilotların kendi aralarındaki kavgadan kaynaklandığı belirtildi. 100 İsrailli yolcu taşıyan Fly Dubai uçağı Suudi Arabistan'a iniş yaptı. Fon soruşturmasında gelişme var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski SPK Başkanı İbrahim Gönül de bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı açılışında genel kurula hitap edecek. Süresiz nafaka iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nda yer alan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı. Amerikan güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkeden çekildi. Amerika'nın ülkede 9 askeri üssü bulunuyordu. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor. 15.si gerçekleştirilen festivale bu kez Şanlıurfa ev sahipliği yapıyor. GAP Havalimanı'nda açılışı yapılan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 21, Antalya sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Tümosan Konya Spor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekibi Eyüp Spor teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı en son Sakarya Spor'da görev yapmıştı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de kayıpsız ilerliyor. Sarı lacivertliler evinde Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Anadolu Efes Euroleague'de açılışı yaptı. Lacivert Beyazlılar Avrupa sezonundaki ikinci maçında Real Madrid'i 94-84 yendi. Beşiktaş Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle karşılaşacak. Sırbistan'da oynanacak maç saat 21.05'te başlayacak.

Merhaba, selamlar, sevgiler. Kral Pop burası, ben Mert Rusçuklu. Bugün bir yerlere geç kalanlar var mı? Neyse ki ben yayına tam zamanında geldim. Birileri bizi bekliyor geç kaldığımızda, değil mi? Bir yere geç kalıyoruz, koşarak gidiyorsun. Bir bakıyorsun arkadaşın kapıda, eyvah sen girseydin diyorsun. Tabii insan çekiniyor, beraber gireriz diye bekledim deyince. Evet, küçük bir şey gibi geliyor aslında ama insanın da hoşuna gidiyor. Beklemek biraz da sen olmadan başlamadım demek gibi, değil mi? İlişkilerin geneline vurduğumuz zaman ne yapıyoruz? Daha büyük olaylar, büyük hareketler, büyük beklentiler yaratıyoruz çoğu zaman ama birinin hızını bile düşürmesi, asansörün kapısını tutması, sen gelmeden masaya oturmaması, başlamaması iyi hissettiriyor. İşte sevgi her zaman birinin bizim için çok ileri gitmesi değil, buket buket çiçekler, güller değil, özel hediyeler değil. Biraz yavaşlayıp bize yetişme fırsatı vermesi bile güzel bir sevgi göstergesi. Ama o kadar hızlı yaşıyoruz ki hayatı, maalesef bu küçük değerleri görmüyoruz çoğu zaman, değil mi?

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan.

0: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

Bir süredir bir şeyler anlatırken sözünüzü kesenler oluyor mu? Bu neden benim başıma geliyor diye düşünmeyin. Maalesef günden güne daha sabırsız hale geliyoruz. Bir şey anlatırken daha cümle bitmeden ben biliyorum onu zaten diye bir ses duyuyoruz. Doğru. Sonra fark ediyoruz ki aslında tam bilmiyoruz. Çoğu zaman bir konu kendimize tanıdık geldiğinde onu gerçekten bildiğimizi düşünüyoruz ama tanımakla bilmek aynı şey değil. Bir şarkının adını biliyoruz belki ama sözlerini bilmiyor olabiliriz. E notalarını, onu hiç bilmiyoruz muhtemelen. Bir konuyu yıllardır duyarız. Hadi anlat dese biri iki kelime anlatamayız. Bir cümle kuramayız değil mi? Öğrenmenin önündeki en büyük engellerden biri zaten budur. Yani ben bunu zaten biliyorum cümlesi. Çünkü bilmediğini bilen sorar ama bildiğini sana sormaz. O yüzden ben çoğu zaman bildiğimi zannediyorum ama sen bunu lütfen yeniden anlat. Bilmediğin bir tarafı vardır diyorum. Öneririm. Hakikaten de bilmediğimiz bir tarafı çıkıyor ya da karşımızdakinin bakış açısıyla yeniden değerlendirme fırsatı buluyoruz. Ve kimsenin de kalbini kırmamak.

En son ne zaman bir hediye aldınız bir arkadaşınıza, bir sevdiğinize? Hediyeyi verirken ne yaptınız? Sana kocaman, çok beğeneceğim bir hediye aldım mı diyorsunuz, yoksa sana küçük, ufak bir hediye aldım mı diyorsunuz? Örneğin bir yemek götürüyorsun bir yere, ya öyle küçük bir şeyler yaptım diyorsun. Bir iyilik yapıyorsun, ne olacak canım, lafı bile olmaz diyoruz, değil mi? Genelde hep küçültüyoruz yaptığımız şeyi. Neden güzel şeyleri hemen küçültme eğilimindeyiz sizce? Mütevazı olmak için mi? Belki karşımızdakini mahcup etmek istemediğimiz için olabilir. Ya da kendimizi öne çıkarmak istemiyor olabiliriz. Bizim dilimizde çok var, bu kültürümüzde de vardır, ama bazen karşı taraf gerçekten teşekkür etmek istiyor olabilir. Bırakın teşekkür etsin, ne gerek var diğerine, çok mutlu oldum demek güzel gelir, insan duymak ister. Birinin verdiğini küçümsemeden kabul etmek de öyle bir şey. Teşekkür iyiliğin karşılığı değil, tamamlayıcısıdır denir. Benim çok sevdiğim bir sözdür. Bırakın teşekkür edecekse etsin, küçültmeyelim. Yaptığımız iyiliği, değeri, her birinin

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Buram buram pizza pizza lassa.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Şu anda sıkılan, bunalan, günün yoğunluğu, yorgunluğu fazla fazla gelen üstüne gelenler varsa eğer, gözlerinizi kapatın. Şöyle güzel bir yere gittiğinizi hayal edin. Manzara şahane. Her şey dört dörtlük. Nefis bir manzara ve güzel bir ambiyans. İyi hissettirdi mi? Ama o gittiğiniz yerde şöyle bir sorun var. Çalışanlar ilgisiz. İnsanlar gergin.

Ayda, hayal kuruyorduk, ne oldu? Aslında bunu ben sormak istiyorum. Bir daha gitmek ister misiniz? O hayalini kurduğunuz, manzaranın nefis olduğu yere. Başka bir yer düşünün. Belki o kadar gösterişli değil ama kapıdan girince hoş geldiniz diyorlar. İlgi gösteriyorlar. İkinci kez gittiğinde sizi hatırlıyorlar. Şimdi hayalini kurduğumuz o güzel yere mi gitmek istersiniz? İlgi göremediğiniz yere, yoksa daha vasat ama en azından ilgileniyorlar dediğiniz yere mi? Bir mimar arkadaşımın güzel bir sözü vardır. Bir mekanın güzelliğini mimar değil, insanlar tamamlar Mert derdi. Hakikaten de görüyorum bunu. Bir mahallede görüyoruz mesela, iş yerinde, tatilde. Bir yere bağlanmamız bazen dekoruyla değil, orada nasıl karşılandığımızla ilgili oluyor. Çünkü insan bulunduğu yeri yalnızca gözüyle değerlendirmiyor ki, duygularıyla, hisleriyle de değerlendiriyor. Gördüğümüz şeyler unutuluyor ama duygularımız kalıyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kavuş.

Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Bugün birilerini beklediniz mi? Belki de bekletmişsinizdir. Beklerken genelde saate daha sık bakıyoruz. Farkında mısınız? Genelde telefon elimizde oluyor. Telefona bakıyoruz. Saatimiz olsa da kolumuzda. Telefon ekranında gözümüz gelmedi. 3 dakika geçti, 5 dakika geçti. Tekrar bakıyoruz. Sanki bakınca zaman daha hızlı geçecek ama tam tersi oluyor. Zamana ne kadar dikkat edersek beklemek o kadar uzun hissediliyor sanki, değil mi? O yüzden güzel bir sohbette anlamayız 2 saat nasıl geçer. Ama doktor bekleme salonunda 10 dakika bitmiyor. Aman yarabbim, artık bekledikçe bekliyorsun. Hayatın bazı bekleyişlerinde yapabileceğimiz şey sürekli saate bakmamak. Fakat alışkanlıklarımız çok değişti artık. Genelde telefona gömülüyoruz. Zamanı orada geçirmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada bir akışın içinde kayboluyoruz. Dikkatimizi değiştirmek için. Ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz? İnanın bunun cevabını herhalde çok sonra verebiliriz.

Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acente

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.

Yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

dinleyicilerimiz arasında değiştiğini düşünenler var mı? Yakın zamanda hayatın sizi değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Yıllar sonra biriyle karşılaşırsın, der ki aa hiç değişmemişsin. Peki bunu iltifat olarak mı almak lazım yoksa hakaret gibi mi? Düşününce insan gerçekten hiç değişmemiş olabilir mi? O kadar yılda yaşadıkları, kaybettikleri, öğrendikleri, fikirleri, deneyimleri belki yüzünde çok şey değişmemiştir ama içinden koskoca bir hayat geçmiş. Belki daha güzel cümle şu olur: seni görmek ne güzel, değil mi? Hakaret gibi. Vallahi ben öyle algılıyorum. Aa hiç değişmemişsin. Yani değişmez mi insan Allah aşkına? İnsanları eski hallerine sabitlemek yerine bugünkü halleriyle karşılamak çok daha iyi ama hepimiz değişiyoruz. Bunu da bilmek gerekiyor. Biraz da değişmek için yaşıyoruz. Yıllar geçse de bizde de bir şeyler değişsin ve değişirken de boşuna geçmesin istiyoruz.

Yakın zamanda bir şeylere güveninizi kaybettiğiniz oldu mu? Biraz sarsıcı bir süreç. Evet, güven kaybetmek. Güveni zor kazanırsın ama kolay kaybedersin. Bir de böyle bir şey var. Biri sana güveniyorum deyince işler ciddileşir, değil mi? Bir iş veriyorlar mesela ya da bir proje ya da biri size diyor ki ben sana güveniyorum. Omuzlarında ağırlığını hissediyorsun o güvenin. Artık sadece iş yapmak değil, o güveni de boşa çıkarmamak lazım çünkü. Genellikle kendimize güvenildiğini hissettiğimizde sorumluluğa daha farklı yaklaşıyoruz.

0: Bunu çocuklarda çok görüyorum ben. Kendi oğlumda da deneyimliyorum. Çalışma hayatında da, ilişkilerde de. Sürekli kontrol edilmek başka bir şey tabii. Sen yaparsın denmesi başka. Ama güven kontrolsüzlük anlamına gelmiyor. Bazen bir insandan daha iyisini istemenin yolu onu sıkıştırmaktan geçmiyor da iyi olanı yapabileceğine inandığımızı hissettirmek. Yani ona güvenmekten geçiyor. Bunu yakalayabilenlere ne mutlu.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntı

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Bugün sabah saatlerinde güne başlarken ne bekliyordunuz, beklentiniz nasıldı ve şimdi öğleden sonra saatleri ne hissediyorsunuz, beklentiniz karşılandı mı? Örneğin akşam eve dönüyorsunuz diyelim, biri soruyor günün nasıl geçti? İlginç bir şekilde bütün günü birkaç cümleye indirgiyoruz aslında. Yoğundu diyoruz, güzeldi, berbattı. Oysa günün içinde çok güzel an var. Bir şey kötü gitti diye bütün güne kötü etiketi yapıştırıyoruz ama bu bir alışkanlık gibi adeta bizde. Akşamları küçük bir soru işe yarıyor. Bugünün içinde güzel olan bir şey var mıydı? Ben soruyorum çoğu zaman çevremdekilere. Çok büyük bir şey aramaya da gerek yok. Yani keyifli bir an, güzel bir mesaj, yolunda giden bir iş. Çünkü günler kusursuz olmuyor. Hatta her günün bir kusuru var. İnsan gibi. Evet. Çoğu günün içinde kurtarılacak küçük bir şey oluyor ama. Onu görmek önemli. İyi bir hayat, kötü günlerin içindeki iyi anları da görebilmekten oluşur denir. Belki de içinde yaşadığınız süreç çok çarpıcı değil, çok daha iyi günleriniz oldu ama inanın bu sıkıntılı günlerin içinde bile yüzünüzü gülümsetecek anlar muhakkak vardır. Onları görebilenlere ne mutlu. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Tumasan Konya Spor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkıyor. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki iki maçı öncesi bir fire daha verdi. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. A milli takım Cuma günü Belçika, Pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak. Belçika-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Mücadeleyi Norveç'ten Rohit Sagi yönetecek. Beşiktaş, Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle mücadele edecek. Sırbistan'daki mücadele saat 21.05'te başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun,

faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kılı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatı.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: 30 Eylül Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Fon soruşturması kapsamında 5. operasyon geldi. 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Tere yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı. Federasyon, VAR odasının incelendiğini açıkladı, bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi şeklindeki iddialarsa yalanlandı. Milli Güvenlik Kurulu şu dakikalarda toplanıyor. Ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Yeni yasama yılı da yarın başlıyor. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından tekrar bir araya gelecek. Irak'ta 23 yıllık bir devir kapandı. Amerikan güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkeden çekildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkede 9 askeri üssü bulunuyordu. Süresiz nafaka iptal edildi. Hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltında. Soruşturmayı hangi başsavcının yürüttüğü ve suçlamaya konu olan paylaşım ya da sözlerin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada kolon kestikleri tespit edilen pastane sahipleri tahliye edilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. 3 sanığın olası kast suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı hava devam ediyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

30 Eylül ve Eylül ayının son günü saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da hafta ortası çarşamba şarkılarıyla Demir Ali Çelik ben önümüzdeki 2 saatinizde eşlik ediyorum. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. İyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, dinlemeyi çok sevdiğiniz şarkıları paylaşmaya ard arda devam edeceğiz. Konu başlıklarıyla birlikte. Şimdi Manifest ve Ajda Pekkan Hileli ile devam edelim.

0: Reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Eylül ayının son günündeyiz. Eylül ayı son haftası yoğun yağış aldı ülkemiz. Almaya da devam ediyor. Özellikle bu hafta sonuna kadar devam edecek öngörüsü var. Tabii meteorolojik verileri haber merkezimiz yakından takip edip haber bültenleriyle bizlere aktarmaya devam edecekler. Ama bir diğer konu başlığı da bugünler okulların açılmasıyla da birlikte, havaların soğumasıyla da birlikte mevsimsel enfeksiyonların çok arttığı dönem aralığı. Lütfen dikkatli olalım, sağlıklı beslenelim, iyi giyinelim. Kral Pop Radyo'da 24 saat en sevdiğiniz şarkıları paylaşıyoruz. O şarkılardan biri de Linet yorumuyla

Türkiye İstatistik Kurumu muhtemel eğitim süresi başlıklı bir veri aktardı. Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir kişinin ulaşabileceği en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçen eğitim sistemindeki süresini baz alarak hesaplanıyor bu sistem ve 2025'te bu 16,8 yıl oldu. İlkokuldan başlayarak eğitimini tamamladığı yıl toplamı. Bu süre 2024 yılında 17,2 idi, 2023'te ise 17,9'du. Yani son 2 yılda 1,1 yıllık bir azalma var. Muhtemel eğitim süresinde bir azalma söz konusu. Bu kadınlarda ve erkeklerde de aynı oranda azalma gösteriyor. Muhtemel eğitim süresinin en yüksek olduğu ilimiz Bayburt ve Karabük. 18,6 yıl. Ayrıca muhtemel eğitim süresi kapsamında cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu ilimizde Iğdır olarak paylaşılmış Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle. Bu veriyle birlikte Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 74 74 paylaşmak istediğiniz mesajlarınızı aktarmak istedikleriniz için Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Murat'tan. Murat trafikte dinliyor bizi. İyi yolculuklar ve kuzeni Sema ve abisi Burak için istiyor. Hüseyin Bursa'dan selamlar. Şarkıyı nişanlım Filiz'e hediye ediyorum. En güzel aşk şarkıları olsun diye not ekleyerek gönderdi. Zehra Beşiktaş'tan selamlar. Bugün canım arkadaşım, dostum, kardeşim Nilay'ın doğum günü. İlkokuldan bugüne bir aradayız. Seni çok seviyorum. Doğum gününü kutluyoruz Nilay bizde. Fethi Samsun'dan abi selam, kafede dinliyoruz. Tülay, Kaan, Erdem ve Vahit, şarkı bizim olsun. Mehmet Ankara'dan trafikte gün boyu kulağım sizde. Severek dinliyorum. Bu ilk mesajım. Şarkıyı eşim Melek, oğlum Doruk için istiyorum. Selamlar Ankara'dan diye gönderdi. Teşekkür ederiz gönderdiğiniz mesajlar için. Süremiz yettiğince yer verdik. Şimdi Mabel Matiz'le devam edelim. Sana

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni Saat şarkılarına yeni bir araştırmayla devam edelim. Japonya'da yapılan bir araştırmayla birlikte 24 sağlıklı genç yetişkin koşu bandında saatte ortalama 3 ile 6 kilometre gibi düşük bir hızda 10 dakika boyunca koşuyor, ama koşuyor da denmez. Nabız çünkü 104 ile 107 arasında. Ve bu süre içerisinde de beyin yüzeyindeki oksijenli kan seviyeleri de özel algılayıcı başlıklarla takip ediliyor. Sonrasında 10 dakikalık hareketsiz oturma süresiyle karşılaştırılıyor bu tablo ve kısa süreli yavaş koşunun ardından katılımcıların dikkat ve oto kontrol testlerindeki tepki süreleri belirgin şekilde hızlanmış oluyor. Yani bir nevi 10 dakikalık bir yürüyüş bile beyni canlandırarak dikkati ve duygu durumunu geliştiriyor. Sonucu paylaşılmış. Belki bazılarımızı motive eder bu durum diye paylaştım. Şimdi Kral Pop Radyo'da Manifest ve Toz Pembe var.

0: başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Deniz

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Yağışlı geçen günler tabii özellikle barajlardaki doluluk seviyesi için oldukça önemli bir taraftan bakıldığında. Son verilerle dünkü tablo ile birlikte barajların doluluk oranı %37.77 olarak ölçüldü. Bir önceki günde %36.82 idi. İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranının artması da oldukça önemli. Yağmurun bereketiyle diyelim. Eylül ayının son gününde Kral Pop Radyo'da Burak Bulut var şimdi. Ah be Manolya dinleyelim ve devam edelim.

Yapay zekanın gelmesiyle birlikte kıymetli meslekler kavramı biraz sarsılmış durumda. Daha doğrusu o sıralama zaman içinde değişecek öngörüsü var. Ama tabii şu an için geçerliliğini koruyan mesleklerden biri yazılım geliştiriciliği. Bu konuda son 5 yılda büyüyen ülkelerle ilgili veriler var. Özellikle Hindistan çok geliştirmiş kendisini ama hala 2025 itibariyle geçtiğimiz yıl tablosuyla ABD 28 milyon geliştirici ile dünyanın en büyük geliştirici topluluğuna sahip ülke konumunda. Onu Hindistan 21.9 milyon geliştirici ile takip ediyor. İkinci sırada yer alıyor. 2020 ile 2025 arasında çok ciddi bir artış var Hindistan'da bu anlamda. Zirvede ABD, ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada Çin var. Büyük pay oranına sahip ülkeler bunlar. Brezilya, Birleşik Krallık, Japonya, Almanya, Endonezya, Rusya ve Kanada'da sıralamada küçük paydaşlar olarak yer alıyorlar.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın

0: O teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
1: sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

30 Eylül ve Çarşamba hafta ortası. Yarın yepyeni bir ay karşılayacağız. Ekim ayını karşılıyor olacağız. Eylül ayının son gününde başta trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek veda edeyim. Özellikle bu hafta yağmurun büyük şehirlerde etkisiyle trafik yoğunluğu artmış durumda. Stressiz bir yolculuk olur eve dönüş yolculuğunuz umarım. Ayrıca herkese iyi çalışmalar. Birazdan Bay J burada olacak. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da 1 Ekim yayınıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Tunasan Konyaspor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki iki maçı öncesi bir fire daha verdi. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Milliler Cuma günü Belçika, Pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak. Beşiktaş Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle mücadele edecek. Sırbistan'daki mücadele saat 21.05'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Duyduğunuz ses Bahçe'ye ait Kral Pop Radyo'ya kiralık. Gerçi kiralık dediğin konsepte böyle olmaz ki. Yani az maaşla 8 sene kiraladığın zaman birini köle pazarından İtalyan satın almışsın gibi olmuyor mu arkadaşlar? Biraz sanki şu Bahçe'nin azığını verin. Sadece ekmekle makadamya fıstığı boyundaki beyni çalışmıyor. Düzgün yayın istiyorum. Kibrit kutusu kadar peynir verin şuna. Ya işte millet çok fazla böyle bir odada tek başınıza kaldığınız zaman bu şekil bir fantezi dünyasında sıyırıyorsunuz. Dışarı çıkmak lazım bol bol. Ama Bahçe dışarısı çok pahalı. Ya ben nereden bileyim, ben köleyim, dışarı çıktığım mı var? Karım anlatıyor bana dışarıda nasıl bir dünya var, ne oluyor? Nasıl Bahçe? O geziyor, sen çalışıyor musun? Aynen öyle kanka, boşa geçmiş bir hayat benimki. Bir bilgisayarın başında yaz yaz yaz, yayın yap, insanlar eğlensin, yatacağım kalkacağım hop. Yaz yaz yaz, yayın yap, insanlar eğlensin, karın alışveriş yapsın, oğlun gece kulübünde sevgilisiyle eğlensin. Yatacağım kalkacağım, bir gün kimse benden haber alamayacak, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Az kaldı, az kaldı. Çok uzak bir yere gidip bir odaya kapanıp orada yazacağım, yayın yapacağım. Herkes kendi kaderini yaşar. Bazıları başkasınınkini. Ama çoğu insan kendi kaderini yaşar. Birileri de sürekli bizimkine burnunu sokmaya çalışıyor. Ne zaman evleneceksiniz? Ne zaman çocuk yapacaksınız? Ne zaman ikinci çocuğu yapacaksınız? 14. çocuk ne zaman geliyor? Yok, özel okulda okutmayın, ne gerek var? O parayla arsa alın. Çocuklarınıza gelecek planlayın. İki kapılı buzdolabı almayın. İçi küçük oluyor. 1300 motor araba çok yakıyor. Elektrikliye geçin. Valla geçen gün İzmir'den Mersin'e 113 liraya gitti. Gidemezsin 113 liraya falan. Bir gidin başımızdan, Allah'ını seversiniz ya. Bir arkadaşımız var, elektrikli araba almış. Öve öve bitiremiyor. Şöyle de çevreci oldum, böyle de ekonomik. Ses çıkartmıyor. Şöyle de ön taraf komple ekran. Bir daha evde televizyon izlemesin. O kadar güzel var. Araba kendi kendini kullanıyor, sen uyuyorsun. Ama mutlaka uzun menzilli bir şey alın diyor. Açtım baktım, uzun menzilli 700 kilometre falan gidenler 7 milyondan başlıyor. Kanka burnunu sokma hayatıma, 3000 TL'm var. Elektrikli araba almış arkadaşımız, diyor ki ya artık benzin istasyonuna gitmiyorum. Nereye gidiyorsun? AVM'ye. Çünkü araba şarj olacak. Sen 4 saat boyunca 700 liralık kahve içip 3000 liralık tişört satın alacaksın. Gerçekten anormal ekonomikmiş elektrikli araba. Bak, bu bütün elektrikli araç sahiplerinin mottosu oldu. Abi ben zaten İstanbul'dan Bodrum'a gelirken 3 kez mola veriyorum. Şunu neden dürüstçe kabul etmiyoruz? Eskiden evet belki mola veriyordun, artık mecbursun. Mecbursun. Böyle diyor ki benim arabam 500 kilometre menzil yapıyor. Tamam da kardeşim, sen 500 kilometre yapamıyorsun ki. Sen 500 kilometre boyunca şurada şarj istasyonu var mı? Acaba ilk şarjlarda Pokemon Go oynuyoruz sanki. Aa, bir dakika. Hakkını yemeyelim elektrikli arabaların. Teknoloji güzel, sessiz, ekonomik, çevreci. Bir gün hepimiz kullanacağız muhtemelen. Hatta belki bir gün kurumsal İtalyan köleler bile alabilecek. Teknoloji ilerliyor, dünya değişiyor, biz de değişiyoruz. Yeter ki kimse gelip sen de artık şunu yap, bunu yap, şöyle yaşa diye hayatımızın direksiyonuna oturmasın. Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J. Zamanı kaçırmak istemezsiniz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta...

0: ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz milletim. Bu büyük bir program. Gittiğim her yerde beni tanıyorlar. Bir radyo programıyla bunu başarmanız çok zordur. Bu sabah devlet hastanesinde sağlık raporu aldım. Sağlık kurulundaki eleman, Bay J olacağı buydu. Yayına devam etmen için akıl sağlığı raporu mu istediler diye şaka yaptı bana. Sonra da kendi şakasına 4 dakika güldü. Ben de sahte sahte gülümsedim çünkü o sağlık raporuna gerçekten ihtiyacım vardı. Neden Bay J? Ya şöyle, ehliyetimin süresi bitmiş. Büyük de cezası var. Trafikten men edilip ceza falan yiyorsunuz. İhmal etmeyin arkadaşlar sakın. Bir kontrol edin bakın yani tarihi geçmiş mi? 10 senede bir değişiyor. Nasıl gittin Bay J hastaneye? Arabayla yanımda süresi geçmiş ehliyetimle. Mutlu musunuz? Umarım bunu bir ihbar olarak kabul etmez yetkililer. Onu da bırak, yarın sabah nüfus müdürlüğünde randevum var. Oraya da arabayla gitmem gerekecek. Görüyorsunuz değil mi? Her zaman diyorum ya size, eşikte yaşayan adrenalin tutkunu bir insanım diye. Ya ya. Zaten hayatımda son zamanlarda her şey bir takım evraklara bağlandı ya. Sağlık raporu, ehliyet, nüfus müdürlüğü, banka, vergi bilmem ne. İnsan olduğumu kanıtlamak için sürekli bir yerlere gidiyorum. Bir gün kapı çalacaklar. Bay J, siz gerçekten Bay J misiniz diyecekler. Evet diyeceğim. Kanıtınız diyecekler. 35 yıldır radyodayım diyeceğim. Olmaz diyecekler. Aralık ayında 57 olacağım diyeceğim. Daha da şüpheli bir durum. 2025 Nisan ayında kaza geçirdim. Kırmızıda geçen bir araca motosikletimle çarptım. Tazminat bekliyorum. Geçen gün kaza tazminatı ödeyecek olan sigorta şirketi, kazazede ispat etsin kaza tarihinde Türkiye'de miymiş diye belge istedi. Yemin ediyorum ki gerçek arkadaşlar. Yalanım varsa şuradan şuraya çıkmayayım. Kaza olmuş, tazminat ödenecek. Adam bir de ispat edecek ki o tarihte Türkiye'deymiş. Polis tutanağı, kamera görüntüleri, devlet hastanesi, özel hastane, ameliyat kayıtları. Kral, kaza tarihinde Türkiye'de değilse nerede kaza yaptım ben? Milano'da mı çarptım arabaya? Ayrı bir dünya bu sigorta şirketleri ya. Sen yıllarca primini öde. Başına bir şey geldiğinde şirket bir anda olay yeri inceleme ekibine dönüşüyor ya. Kaza yaptığınız tarihte gerçekten siz miydiniz o? Evet. Kanıtlayın. Abi ben kullanıyordum. Bunu herkes söyleyebilir. Popomda 18 santimlik kalın bir ameliyat dikiş izi var. Onu siz de yapmış olabilirsiniz. Karınızı çok sık sinirlendirdiğinizi herkes biliyor. Bay J. O zaman ben bir dahaki kazada, Allah korusun, araçtan inerim ve selfie çekeyim. Değil mi? Arkada araba, yerde motor, ambulans, polis başımda, ben kanlar içinde, popomda 3 kırık, baş parmak yukarı, thumbs up, polis memuruyla çak bir beşlik pozu, altına da ben gerçekten, benim şu anda gerçekten kaza keyfi. Aa evet. Sigorta şirketleri, yapmayın böyle, ödeyin tazminatımı. Dişlerim takıldı, doktor hala para bekliyor. Size güvenip taktırdım zirkonları, mahcup etmeyin beni. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor, ayrılmayın lütfen.

Radyo'da bu ülkenin başına gelmiş en iyi şeylerden birini dinliyorsunuz. Bay J yayında. Evet. Ya peki tamam. Abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama devamı olmayan şeyler kıymetli bence. Ben ölünce başka Bay J yok. Karasal yayıncılık yerini dijitale bırakınca belki yokum artık. Belki yapay zeka işimi elimden alacak. Gerçi belki diğer meslekleri alır da biraz kendine saygısı varsa gidip de radyo sunucusu olacak hali yok. O kadar da düşmedi yapay zeka bence. Yemek tariflerinde bazen patlıyor yapay zeka. Geçen gün irmik muhallebisi tarifi istedim. İşim bittiğinde elimde iki parça gaz beton vardı. Afetlere dayanıklı esnek ancak asla imha edilemez iki tablet gibi düşünün böyle beyaz. Karım da beni çekti. Insta'da story olarak paylaştı. Gelen mesajları görmenize. Abi onu her şeye rendeleyebilirsin. Avokado hesabı. Takoz yap. Tarçın yerine boya inceltici dök üstüne falan diyor. Ya yapay zeka da gidip veri tabanından bir yerden alıyor tarifi. Kendi yeni tarif falan yazmıyor ki. Daha mükemmelleşmesine çok var. Zaten yazıyor da altında biliyorsunuz sürekli dikkat. Yapay zeka bazen hata yapabilir. İyi de ne zaman hata yaptığını nasıl bileceğim? Mesela geçen gün check-up sonuçlarımı paylaştım. Yorumla diye. Çok iyisin dedi. Hata yaptıysa diye gidecek miyim öbür tarafa yayında? Kanka diyorum çinko. Çinko 150 çıktı. Zararı var mı? Oldukça yüksek bir değer. Bay J dedi ama bakır da kullanırsan çinkonun baskıladığı bakırı yerine koyarsan sorun olmaz. Ya güzelim benim çinko insan sağlığı ve endüstri için hayati önem taşıyan bir kimyasal element, eser mineral. Şimdi belli ki benimki endüstriyel seviyede. Beni bir paslanmaz elektrik direğine çevirmeye çalışmıyoruz. İnsanım ben. Kendisi teneke ya sanıyor herkes lay lay lon makine yağı içip partiliyor. İnsan olduğumuza dair hiçbir ön kabulü yok. Mış gibi yapıyor. Geçen gün bir teori okudum. 2035 yılı gibi Amerika'da obezite bitecekmiş. Nedenini biliyor musun? Çünkü yemek bulmak çok zorlaşacakmış. Buna karşı nasıl bir hazırlık yapmamı bekliyorsunuz? Yani yeşil mercimek mi ekelim? Buğday öğütmeyi filan. İmkansız yani. Her şey gümüş tepside verildi bize arkadaşlar. Katkılı, pestisitli filan önemli değil. Kusura bakmayın ama ben bugün kendi danamı kesmektense içinde biraz hormon ve antibiyotik olan herhangi bir antrikotu yemeyi tercih ederim. Siz de kabul edersiniz. Hadi kestim. Hadi kestim hayvanı. Değil, neresi neresi onu bile bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle zaten ahıra bir el bombası atıp gelişi güzel pişiririm. Ne bulursam pişiririm. Kasaplar grev yapsa ya bir ay filan. Komşuma bağırıyorum. Halil abi mundar ettin hayvanı. Boynunu keseceksin. Sırtına bıçak atmak. Ya Halil abi ya ne yapıyorsun? Bak direkt hanım görüyor musun? Direkt bonfileye ulaşmaya çalışıyor. Deli mi ne? Anlayacağınız. Birbirimize ihtiyacımız var. Var var. İnsanlık olarak birbirimize, kasaplara, çiftçilere, aşçılara, hatta gerektiğinde Halil abiye bile ihtiyacımız var. Buna da ihtiyacınız var. Bu programa Bay J'nin Show şimdi Kral Pop Radyo'da. Ayrılmayın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.

0: Mendus.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende Skoda var.
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister, ister ol. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Merhaba milletim, Barışay konuşuyor. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Kral Pop Radyo. Ha olabilir, yani Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosusunuzdur. Ama mesela akşam 18-20 programı en çok dinlenen program olmayabilir ülkede. Maalesef durum bu değil. En yakın rakibimin iki katı dinleniyorum. O açıdan... Evet, evet. Ve doğal olarak tüm Türk halkı, diğer Türkiye Cumhuriyetler, kamuoyu, eş, dost, herkes... Bunun şirketin bana prim ödemesi için geçerli bir sebep olacağını düşünürken. Finans bölümünde yeni çalışmaya başlamış olduğunu tahmin ettiğim bütçe komisyonu elemanı bunun o kadar da önemli bir başarı olmadığını kanı getirmiş olacak ki. Bu Ayşe biraz ağır konuşuyorsun, yönetim seni kovmasın. Kovunca ne olacak, kâra mı geçecekler? Oley! Oley, müthiş bir masraf kapısını bertaraf ettik. Artık rahatız. Hadi. Şirketlerde şu cümle var ya, bu başarı hepimizin. Tabii, para kazanırken hepimizin. Prim dağıtırken Bay J'nin bireysel performansı şirket hedefleriyle tam olarak örtüşmemektedir. Nasıl örtüşmüyor oğlum? Ben iki saat konuşuyorum, siz para kazanıyorsunuz. Bu kadar geometrik olarak iç içe geçmiş iki şeyi bir arada görmedim ben ya. En gıcık olduğum prim yerine, sıkı durun hazır mısınız? Teşekkür maili geldiği zaman. Sevgili Bay J, gösterdiğiniz nitelikli performans için çok teşekkür ederiz Bay. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de bankaya girip merhaba. Bu ay ödeme yapamıyorum ama şirketim benim performansından çok memnun. Ben de bakın şımarmayın ama sizden aşırı derecede memnunum. Aşırı. Bunu kabul eder misiniz? Niye de şikayet etmiyorum. Sonuçta 35 senedir bu işi yapıyorum. Para kazanıyorum. Siz beni dinliyorsunuz. Şirket de beni çalıştırmaya devam ediyor. Demek ortada karşılıklı bir yanlış anlaşılma var. Anlaşma değil de... Şu ana kadar herkes idare ediyor gibi. Bu yüzden finans departmanındaki arkadaşım bak ben açgözlü bir insan değilim. Sen yeni başladın, seni de kırmayayım. Excel'ini aç, Bay J satırını bul. Yanına bak sıfır ekle demiyorum. Yükselme potansiyeli olan maaş notu da yazmana gerek yok. Kral en azından küçük bir yıldız koy yanıma ya. Ha? Bu adamı kovarsak başımıza iş açılır gibi bir şey yaz. Prim kısmını boş bırak. Ben umut etmeyi bırakmadım. Devam ederim böyle.

0: Net gündem.
1: 30 Eylül Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla başlıyoruz. Manşet: fon soruşturması. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün fon soruşturması dışında 26 hisse senedindeki hareketlerin de ayrıntılı şekilde incelenmekte olduğunu açıkladı ve bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildiğini, 34 şüpheli hakkında da arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Sözcü'de de fon soruşturmasına ilişkin bir haber dikkat çekiyor. Manşette borsada 100 milyar dolarlık kayıp yazıyor. Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan likidite krizinin piyasalara yansımasıyla BIST 100 endeksi Mayıs ayındaki zirvesinden %20 gerileyerek ayı piyasası eşiğine geldi. Eylül'de Türk piyasasının değerinden 100 milyar doların silinmesine neden olan bu düşüş, ülkenin hızla büyüyen fon sektöründeki risk alma davranışlarını da gündeme getirdi. İndeks

0: Eylül ayında %15'ten fazla değer kaybederek 2020'den bu yana en kötü aylık performansını kaydetti. TRT Haber'de ise dünyadan bir başlık var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının bu sabah saatlerinde havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu akşam saatlerinde pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nda ise gündemde Teknofest var. Bu sefer Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren Teknofest Güneydoğu kapsamında 4 Ekim'e dek çeşitli gösteriler, sergiler ve 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak. Habertürk'e bakalım, siyasetten bir manşet var. CHP'de mutlak kutlan kararı sonrası genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde başlayan ihraç dalgasına bugün bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da da Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarını partiden ihraç etti. Sondakika.com'da ise gündemin ilk sırasında Türkiye Futbol Federasyonu var. Bahis oynayan kulüp yöneticileri açıklandı. Bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticiler açıklandı akşam saatlerinde. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan 13 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilen isimler arasında yer aldı. Net gündemi sürücüler için bir hatırlatmayla noktalıyoruz. Bu gece yarısı benzine dev bir zam bekleniyor. Litre fiyatı tam 12 lira 48 kuruş birden artacak. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi, küresel petrol fiyatları nedeniyle yaşanan artışların devletin ÖTV alacağından feragat etmesi esasına dayanıyordu. 7 ay süren uygulamanın 1 Ekim'de sıfırlanmasına karar verilmişti. Yani bu gece yarısından itibaren Eşel Mobil uygulaması sona eriyor. Benzin gibi motorin ve LPG'de de fiyat artışı olması bekleniyor. Aksi bir karar alınmadığı takdirde gece yarısından itibaren motorine 3 lira 60 kuruş, LPG'ye de 1 lira 48 kuruşluk zam gelmesi öngörülüyor. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Tümosan Konyaspor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki iki maçı öncesi bir fire daha verdi. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Milliler cuma günü Belçika, pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak. Beşiktaş EuroLeague 2. hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle mücadele edecek. Sırbistan'daki mücadele saat 21.05'te başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Pop Radyo dostlar. Ben de Bay J. Her akşam olduğu gibi mikrofonun başındayım. Bazı dinleyiciler sosyal medyadan mesaj atmış. Hocam şov esnasında kendi adını amma çok zikrediyorsun. Diğer radyocular senin kadar kendi reklamını yapmıyor kral diyor. Sitem etmişler. Şimdi canım arkadaşım o diğer sunucuların hazırladığı programlar o kadar vasat, o kadar kötü ki. Adamlar bizzat kendilerinin sunduğunun bilinmesini istemediklerinden ötürü. Utançlarından isimlerini gizliyor. Ben de öyle mi? Tam aksine. Bu stüdyoda mikrofonu her açtığımda yaptığım işle, kıvrak zekamla dibine kadar gurur duyuyorum arkadaş. Bu yüzden adımı her fırsatta havaya kalkan bir bayrak gibi göğe asıyorum. Bilmem bu açıklama o haset tipler yeterli bir cevap oldu mu? Yok, meseleyi çözmek için birkaç el havaya ateş etsem. Ha? Üstelik burada stüdyoda tek başımayım. Maganda diye adım da çıkmaz. Bu arada son dönemde şu yeni nesil hamile çiftlerin düzenlediği cinsiyet belirleme partileri. O partilerde güya pembe ya da mavi duman çıkaracağız diye havaya havai fişek fırlatıp koca ormanın yakanları mağarası elindeki patlayıcıyla yanlışlıkla kendini sakladı. İnanılmaz diyor. Benim önerim bu partilerde ve kutlamalarda direkt paintball tabancaları kullanılsın. Hem o içimizdeki vahşi ateş etme içgüdüsünü tatmeden ve etraf o sahte kutlamaya yakışacak kadar saçma sapan bir rengarenkliğe kavuşsun. Daha güvenli. Benim imza attığım o evlilik cüzdanları sırasında kimse etrafta havai fişek patlatmadı. Çünkü gelen davetlilerin açlıktan ayakta duracak gücü yoktu. Çok fazla param yoktu düğünleri yapmak için. Ya rahmetli babam, yani cimri demek istemiyorum ama olabildiğince eli sıkıydı. Yani hat safhada eli sıkı. Yani klinik seviyede eli sıkı bir insandı. Cimri değil. Organizasyonu o ayarlamıştı. Tabaklarda kalorisi olan, besin değeri taşıyan zerre bir malzeme yoktu. Saman yedirdi millete. Samanla aynı. Davetlilere çaktırmadan kız tarafı komple vejetaryen. Menüyü böyle yeşillik yaptık diye. Yalan uydurmuş. Bütçeyi kısmak için. Bak. Oysa ki o dönemki eski hanım tek başına koskoca bir danayı kimsenin yardımı olmadan yiyebilecek seviyede çıplak elleriyle çiçeğim var. Dili farkındasınız, geçmiş zaman olarak kullanıyorum. Biliyorsunuz benim kaderimde evlendiğim insanlarla bir ömür boyu aynı yastığa baş koyma fonksiyonu fabrikasyon olarak eklenmemiş. Ben ittire kaktıra. Evet, ne yazılım hatasıyım ben. Yani bu konuda sistem bir yerde reset atıyor. Burası Türkçe Pop'un imparatoru Kral Pop Radyo. Kral FM'in sloganı mıydı bu? Bizim abimiz Kral FM mi?
1: Niye abiniz bu Ayşe? Cinsiyet ayrımcılığı yapma. Ablanız olamıyor mu?
0: Şimdi Kral FM dediğin zaman da dayı gibi bir şey geliyor insanlara, yani yukarıdaki bu şirkete bugüne kadar şunu yap bunu söyleme diye kimse emir veren olmadı. Yani bazen stüdyoda kendi kendime tribe giriyorum. Ya koskoca medya grubunda kimse bana karışmıyor. Acaba beni kovdular da haberim mi yok gibi hissi yaşıyorum bazen. Kuruntu yapıyorum. Sonra aynaya bakıyorum. Kendime geliyorum. Diyorum ki oğlum Bay J, sen bu memleketin gelmiş geçmiş en kıdemli, en fırlama şovmenisin. Sonra durup bir daha düşünüyorum. Ha gelse geçse ne olacak? Dile kolay. 35 senelik devasa bir özel radyoculuk tarihim var benim. İşimi o kadar profesyonel. Böyle tereyağından kıl çeker gibi yapmıyor muyum? Yukarıdaki yönetim kadrosu işime zerre karışmıyor. Bay J ne derse doğrudur deyip geçiyorlar. Olay bu. Zaten yönetim kadrosu dahil en yaşlı benim şirkette. Ve en çocuk ruhlu galiba. Ne bileyim. Ya insan fıtratı gereği. Yani ben bir yerin çalışanıyım. Birilerine gelip fırça atmasını istiyor insan arası. Anladın mı? Bir reaksiyon bekliyorsun. Bana sosyal medyadan sormuşsunuz. Hocam bir gün bu şirketten kovulacağını anlasan, onlar seni kapının önüne koymadan önce pencereden aşağı kendin mi atlarsın diye. Arkadaşlar kovulmak dünyanın sonu mu? Allah aşkına benim gibi zeka küpü. O sarsılmaz markasıyla dışarıda tek saniye işsiz kalır mı sanıyorsunuz? Ama onlar beni itmeden ben niye pencereden atlayayım? Ama asansörü var, merdiveni var. Metaforlarınızdan bıktım arkadaşlar. Lütfen bana düz soru sorun.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
3: anne... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Deniz

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Beni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni vidi göz.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Sizin

Ve şimdi dostlarım, endişeli ebeveynlerin, özellikle çocuklarına çok düşkün helikopter anne babaların ve doğal afet acil durum merkezlerinin bütün protestolarına rağmen Kral Pop Radyo gururla sunar Bay J Show. Haftanın ortası, takvimler bana bugün çarşamba diyor. Çarşamba stresi ve yorgunluğu şu an muhtemelen ciğerlerinize kadar işlemiş durumda. Ama korkmayın, Bay J yanınızda. Evet, belki fiziksel olarak oraya gelip sırtınıza masaj yapamam, bebeğinizi kucağıma alıp gazını çıkartamam. Ama bu mikrofonun başında kafanızı pırıl pırıl ütüleyebilirim. Şimdi son bilimsel araştırmalar dışında size çok önemli bir trafik güvenlik önerisi sunuyorum. Sırtınızı koltuğa yaslamış, omuzla kulak arasına telefonu sıkıştırmış konuşurken bir yandan öğle yemeğinizi yiyip diğer elinizle de kola kutusunu diklemeye çalışıyorsunuz ya. En azından cep telefonunu şarjdan çıkarıp kulağınızdan çekmeniz ve hızı saatte 50 kilometreye falan düşürmeniz hayatta kalmanız açısından iyi bir fikir olabilir. Cezalar çok yükseldi arkadaşlar, dikkatli olun. Ama yollardaki, sokaklardaki diğer sürücülere karşı nazik olursanız iyi olur. Ne diyorsunuz bu işe? Yani günlük hayatta nezaket bitti gibi, kibarlık öldü. Ve ben buna gerçekten üzülmüyorum. Çünkü zaten hiç kimseyi sevmediğimden ötürü bu yüzden... Hani millet birbirini tepelediği zaman öyle çok üzülmüyorum. Açık konuşacağım. İstanbul'dayken hatırlıyorum. Mesela birine plazaya giriyorum. Birine nezaketen kapıyı tutuyorsun. Adam arkadan cart diye geçiyor mesela. Ne bir teşekkür, ne bir göz teması, ne kapıya şöyle küçük bir dokunma. Hani benim de biraz faydam olsun. Hiçbir

0: şey yok.
1: Ben de arkasından bir şey değil majesteleri diye bağırmaya başladım sonunda. Kusura bakmayınız, sizin yürüyeceğiniz yollara gül yaprakları yetiştiremedik. Bu yüzden bizim gibi basit serflerin bastığı düz zeminde yürümek zorunda kalmanız ne büyük ayıp. Hepimiz suçluyuz. Kellemizin vurulmasını bile hak ediyoruz. Yolunuz açık olsun majesteleri. Asansör, deli gibi koşuyorsun. Sanki asansör seni uzaya fırlatacak, yetişmen lazım. Bir sonrakine binersin. Ne olabilir ki en kötü yani? 2 dakika, 5 dakika. Bir kişi de çıkıp asansörün kapısını tutmuyor artık ya. İçerideki adam dışarıda kalanları görmemek için panelle duvar arasına saklanıyor. Başka taraflara bakma çalışıyor. Yukarıdaki şeyden, delikten çıkacak görmeyelim diye. Allah Allah, sanki senin o asansöre binip işe yetişmeni engellerse büyük bir başarı elde edecekmiş gibi. Kimseyle göz göze gelmek, sohbet etmek, çünkü aynı havayı koklamak istemiyor. Tamam, bazen o kapı kapanırken açma düğmesini bulana kadar iş işten geçmiş olabiliyor. Kapı aralığından bağırıyorum böyle durumlarda. Beyefendi, elimden geleni yap. Tık, ses gidiyor, kapı kapanıyor. Sen dışarıda kalıyorsun. Ben içeride vicdan azabıyla üst kata çıkıyorum. Elimden geleni yap. Hiç tanımadığım birinin niye kendimi ispat etmeye çalışıyorum? Az önce kimseyi sevmediğimi söylemiştim. Gerçekten umurumda değil. Asansör. Asansör yolcunun yanındakiyle konuşmamak en iyisi. Biri acayip bir şey söylediğinde gidemiyorsun. Yanındakine cebimde tezek var, koklamak ister misin diye. Ne yapacaksın? Bu yüzden her şeyi arkamda bırakıp kasabaya yerleştim. Stüdyoda, şimdi burada. Kulaklığımı takıyorum, merak ediyorum hakkımda ne düşünüyorsunuz? Yok, gerçekten benim nasıl bir insan olduğum hakkında en ufak bir fikriniz olduğunu zannetmiyorum. Biliyor musun? Gerçekten. Ne kadar çok zaman harcıyoruz değil mi? Diğer insanlar bizim hakkımızda acaba ne düşünüyor diye merak etmekle. Ne kadar zaman harcıyoruz? Ya 55 yaşına geldim, artık kimsenin benim hakkımda ne düşündüğü zerre kadar. Lütfen siz de şu hayatı sadece iyi hissettiğiniz gibi yaşayıp öyle davranın. Bırakın asansörün kapısını kapatanlar sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Şimdi o asansörde sıkışıp kalanların da, trafikte telefonla boğuşanların da ruhunu hafifletecek muazzam bir şarkı mı geliyor, gelmiyor? Hiç bana sormuyorlar ne çalalım diye. Bu yüzden Kral Pop Radyo'da kalın. Bay J devam edecek. Sormasa da beni...

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Merhaba herkese. Burada Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda ben Bağcay yayındayım. Normal bir mesleğim yok. Arkadaşlarımla buluştuğum zaman gün içinde yaşadığım ilginç bir şey anlatma şansım yok. Her günüm aynı. Sabah uyanıyorum, kahvemi içiyorum, şakalar yazıp insanlara anlatıyorum. Burada karşılaşabileceğim çok değişik olaylar yok. Bir arkadaşım beyin cerrahı. Geçen gün buluşacağız. O günün sabahında da kahveciye gittim. Barista şey dedi. Abi bir adam kahve sipariş etti sonra almadı. Bedava kahve ister misin diye sordu. Bak sormadım bile ne olduğunu. Çilek aromalı frappuccino falan da olabilir. Önemli değil, umurumda değil. Ver şunu, ver şunu dedim. Neyse güzel bir gündü. Kankayla buluştuk, beyin cerrahı. Günde 3 ameliyat falan yapıyor kankam. Oğlum dedim bak bugün ne oldu? Abi baktım acayip yorgun görünüyor. Ne oldu sen iyi misin dedim. İyiyim dedi bugün. Acayip zor bir ameliyat yaptık Bay J dedi. Hastanın beyninde anevrizma varmış. Damar balonlaşmış. Patlarsa beynin içi kanla dolacak. Ameliyat sırasında damara müdahale edip kanamanın önüne geçmeleri gerekiyor. Öyle bir prosedür ki yani bir milim yanlış bir hamle hayatla ölüm arasındaki çizgi. Öyle. Adam bana bunları anlatıyorsa hastanın kalbi durmuş. Müdahale etmişler. Hayata döndürmüşler. 3 kere ölmüş. Bir tane açık kalp ameliyatıyla beraber geri getiriyorlar. Sonunda da ameliyatı tamamlıyorlar. Adamı kurtarıyorlar. Şimdi benim de hikayem var. Yaşadığım günle ilgili var. Benim de hikayem var. Hikaye temelde kahveci bana bedava kahve verdi. Evet. Adam beyindeki damarım patlayıp hastanın beyninin dolması 3 kere duran kalbi ben hayatımın hikayesi diye bedava kahve mi anlatacağım? Bir de ne kahvesi olduğunu da bilmiyorum. Adam ne kahvesi diyor bilmiyorum. Niye bedava bilmiyorum. Kim verdi kahveci? Adamın karşısında insan hayatıyla ilgili bir hikaye var. İlham verici. Adama böyle 10 sene tıp fakültesi okutur. Benim hikayede para ödemediğim için fişi bile olmayan bir kahve var. Yani onun hikayesinin sonunda bir insan hayatta kalıyor. Benim hikayenin sonunda ben haram mı helal mi diye sorgulayabileceğim böyle bir 180 liralık kahveyi bedavaya getirmişim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ama sonra düşündüm. Aslında ikimizin de hikayesinde aynı şey var. Var. Gülmeyin. Hayatta bazen ne yaptığınız değil, o gün elinize ne geçtiği önemli. Ya anlatabiliyor muyum? Adam bir insanın hayatını kurtarmış. Doktor. Ben komedyenim. Ben 180 liralık kahveyi kurtardım oradan. Çöpe gidecekti belki. Yani barista her kalan kahveyi kendisi içse zıplaya zıplaya döner evine. Bu olmaz ki o kadar kafein. Bu yüzden siz de hayattaki... Yani hayatta kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Birisi beyin ameliyatı yapıyor diye. Siz başarısız değilsiniz kankam. Belki sizin başarınız bugün kahvenin parasını ödememek. Bugünkü bu başarınız. Hayatın size verdiği bir fırsatı değerlendirmişsiniz. Bazen o fırsat bir insan hayatıdır. Bazen bedava bir kahve. Hayır lokması kamyonetinden yediğiniz 4. lokma kutusudur. Belli olmaz. Kral Pop Radyo'da motivasyonel konuşmaların taçsız kralı Bay J yayında.

0: harçlık hesap mı? Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Varsa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Sen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

İyi akşamlar millet. Umarım keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Güzel olmadığını düşünüyorsanız ısrar etmek istiyorum. Bu harika bir akşam. Çünkü yarını hesaba katmıyorsunuz. Neden bilmiyorum ama yarın perşembe günleri yollarda haftanın en çekilmez kalabalığı oluyor. Aslında öyle olmuyor tabii ama yarın trafiğe çıktığınızda "Yok canım, radyodaki adamın dediği kadar kötü değilmiş." deyip kendinizi avutabilmeniz için erkenden psikolojinizi hazırlıyorum. O kilitli yollar öyle bir seviyede ki yani büyük şehirlerde bunun sorumlularından biri de maaşlara, bazı insanların maaşına yapılan artışların arkasına, yani şu araç miktarıyla yollardaki asfalt miktarının birbirini tutması gerekmiyor mu? Yani belli bir oranda. Bu aylık araç satışı durdurulmuştur. Asfalt sınırını geçtik diye. Yeni asfalt yapıldığında yeni kontenjan açılacak. Benim mantığım böyle çalışıyor. Bu akşam karımla baş başa yemeğe çıkacağız. Çok duygusal, öyle mum ışığında bir şeyler olsun istedi bizimki. Ben uzun süreli ilişkilerde çok karşıyım. Bu aşırı duygusal, öteden beri. Zaten burcumun getirdiği realizm yüzünden yay burcuyum. O tarz jestler benim dünyamda hiçbir anlam ifade etmiyor. Etmiyor abi, ne yapayım? Bizimki döndü dedi ki, ya aşkım sanki ilk randevumuzmuş gibi yapalım mı? İlk defa baş başa çıkıyormuşuz gibi dedi, tamam mı? Hayır dedim. Ne yapmıştık o ilk gün? Yemeğe gittik. Değil mi? Gazlı içeceklerden yudumladık. Sonra seni evine bıraktım. Bari altıncı buluşmamız gibi yapalım. Bari altıncı buluşmamız. İçinde gecenin içinde benim için de bir şey olsun dedim. Evlilik yıldönümümüzün ardından bu kadar yakın neden yemeğe çıkıyoruz? Ya, bu ekonomik, bu kadar borcum varken. Geçmişteki flört sabıkalarımı düşününce kadınlardan yana şansım pek iyi gitmedi. Benimle olan kadınların da pek şanslı olmadığını söyleyebiliriz. Evet, düz ben. Nedir bu üstümdeki uğursuzluk ilişkiler konusunda diye sorduğum çok gün oldu. Yalan yok. Bir yandan da kendi kendime hep şunu dedim. Şükür dedim, bunu bulamayanlar da var. İyi kötü hep bir sevgilin var Bayci. Şükür dedim. Yani evet, evde bazen adamı dertten kederden kahrediyorlar ama en azından varlar yani günlerce. Ne bileyim, eminim şu anda beni dinleyenler arasından günlerce kırbaçlanmaya hazır olanlar vardı. Yani bir tane ilişkisi olsun diye. Bir de ben çok tembelim yani. İlişkiler için de çok çalışamıyorum. Yani başıma fazladan iş çıkmasın da ne olursa her şeye razıyım. Yeni kadın mı? Yeni kadın olsun. Öbürüne aşıktım ama çok önemli değil. Yeni bir şey yapamayacağım. Çaba sarf edeyim. Sadece ilişkilerde değil. Eskiden ben bu mesleğe henüz başlamamışken, genç bir delikanlıyken sabah 9 akşam 5 düz bir şirkette çalışıyordum. Başımda da benden yaşça büyük 40'lı yaşlarında bir kadın müdür vardı. Sonra bir gün bu kadın benim üzerime gelmeye başladı. Böyle odasında çağırdığı zaman ince yürümüyor, düz koşu da değil, depar. Depar modunda. Ben de şirkete haksız davranış davası açıp maddi tazminatını nakit olarak işsiz kalacağım. Her neyse, her şeyi anlatmaya gerek yok. İşten ayrılacak durumum yoktu. Ticari zekam da yok, anlayacaksınız. Yani bu şovmenlik mesleği benim için resmen gökten düşmüş bir lütuf. Yani. Her insanın hayatta bir kez yakalayabileceği o büyük şans kapısı. Ben onunla çok erken yaşta karşılaştım. Sizle beraber yiyoruz. İyi akşamlar diliyorum.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.